mi julam non gurtego julde ji sali kam jabaade balam taki hurdum henge nyunya ngapi kudelde.